Hem hani son derece güzel. Sevgi, arkadaşlar için şey yapıyor. Kapıları takip